Masasını Fatiha'da kışı Memelles tavkanı Hatta temelişi Tümpüsü tüfetro Esavri cilimma Muhunum tavkanı Mükürim maysema Benim basazını Kusanu alifi Bal salam, asgasa nafi, anti charam lakna, atyakna manna.